Yapmalı vizit, sen öz olma. İl sakmışsa, nasıl çıkan davan etsin. Ekla ukan da kevap. Ağır şehitleme, aramet berik et. Çin rakelime, medis.